Gülüm akaşa giderin yaki. Zuma uva fala kova ya tabaki imbabu.